Kimi ateş gibi yaktın beni der. Her gören

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yolda.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: ile dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Mm-hmm.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

Bela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam. Garip

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Evet, Bernal'i iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Çağdaş'ta haftanın ikinci gününden, salı gününden herkese kucak dolusu selamlar olsun. Efendim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun hepimiz için. Böyle hayatın koşuşturması içinde bazen nefes almayı da unutuyoruz. Ama türkülerimiz var, insan omuzuna koyan eli var. Yani yalnız değilsin diyen türkülerimiz var. O yüzden bizler buralardayız, saatleri 15'i gösterinceye dek. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Berna Uytunönk. Buralardayım, yerimi aldım. Yarım kalmış cümlelerinizi, içinize attığınız sözleri ya da özlemlerinizi türkülerle tamamlamak için mikrofonumun başındayım. Varsa istekleriniz, selamlarınız, içinizden geçenleri bizlere yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 542-424-8950, bir mesaj kadar yakınız. Evet, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bakın, bir hafıza, bir kültür yolculuğu. Çağdaş Kocaeli gazetemizde gündemi tutuyoruz. Çağdaş Sanat Akademimizde sanatı ve yeteneği de destekliyoruz. Çünkü biz inanırız ki kültür yaşarsa toplum nefes alır. Bugün yine mikrofonumuz açık, kalbimiz açık, türkülerimizle başladık. Bazen bir türkü bir ömrün anlatamadığı 2 dakikayı bile anlatır, emin olabilirsiniz. Ahmet Aslan Yar Olmazmış parçasıyla başladık. Bakın, bazı türküler ilk notası girdiği andan itibaren böyle eski bir yarınızı sızlatabiliyor. O yüzden sevmekle yetinememenin, kavuşamamanın, kaderle inatlaşmanın türküsüdür bu. Hep diyoruz ya, sevmenin her zaman yetmediğini, bazen kaderin insandan daha güçlü olduğunu hatırlatıyor bize, bu gerçeği yüzümüze çarpıyor. Ama bir yandan da insanın içinde hala sevme cesareti de bırakıyor. Evet, Radyo Çağdaş'ta bir türkü değil, bir iç dökücü paylaştık sizlerle Ahmet Aslan'dan. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir de güzel bir Sevcan Orhan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Evet, Yar Elde Kaldıktan Sonra, bu aslında Maraş depremi için yazılmış bir türkü. Onu buluşturalım Sevcan Orhan sesinden. Tekrardan hoş geldiniz.

Evet, bazı türküler bir felaketin ardından doğar ama bir milletin hafızasına da dönüşür. Yar evde kaldı. Evet, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yüreği enkaz altında kalan insanlar için yakılmış. Ağır bir yakarıştı bu aslında. Hani yar evde kaldı cümlesi burada bir sevdayı anlatmıyor bakın. Yıkılan evleri, yarım kalan hayalleri, enkaz altında kalan umutları anlatıyor. Dinleyenlerin yorumları da en çok şu duygu var. Bu parça bizim yaşadığımızı söylüyor diye. O yüzden çünkü o binalar sadece o gün binalar değil bakın içimizdeki güven duygusu da sarsıldı. Ama türkülerin gücü vardır sevgili dinleyiciler. Acının içinden dayanışma da çıkartır. Gözyaşlarının içinden kardeşlik de doğurur. O yüzden bu eserde bir hatırlatma var. Unutmadık, unutmayacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız. Evet, Sevcan Orhan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Şimdi ise güzel bir ilk ayakkabı parçasını buluşturalım sizlerle. Bekle Buğday Tanesi diyecek. Yalnız albümünde seslendirmişti bunu. İlkay Akkaya gerçekten özgün müziğin mihenk taşlarından bir tanesidir. Hepinize keyifli dinlemeler.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Vallahi Engin Nurşani her dinleyişimde içim yanıyor, yanmıyor değil. O yüzden saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. 1984 doğumlu Türk halk müziğinin ustası Ali Nurşani'nin oğluydu. Babasından aldığı aşık geleneğini modern yorumla birleştirdi. Hakikaten o kadar güzel bir kitleye de ulaşmıştı ki bu kıymetli sesiyle. Maalesef 2020 yılında genç yaşta amansız bir hastalıktan dolayı aramızdan ayrıldı. Ama yüreğimize dokunan eserler de bıraktı bakın. Mesela onlardan bir tanesi Gel Desem Gelir Miydin? Bazı sorular vardır yani cevabı bilinmez ama insan yine de sormadan da duramaz. Gel desem gelir miydin? Bana göre böyle gururla özlem arasında kalmış bir yüreğin sesidir aslında bu. Vallahi Engin Nurşani'nin yorumu o kadar sahici ki sanki karşımıza oturmuş da bize anlatıyormuş gibi çalıp söylüyor. Radyo Çağdaş'taydı efendim, bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajımız var. Selam Berna Hanım, nasılsınız? Benim için Engin Nurşani'den bir parça çalar mısınız? İyi yayınlar demiş Serpil Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Hoş geldiniz tekrardan.

O zaman dillere pelesenk olan bir türküyü daha sizlerle buluşturalım. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda ben yayın akışıma yön veriyorum. Her zaman bunu söylüyorum. O yüzden varsa istekleriniz, mesajlarınız yollayın gelsin. Güler Duman gelecek efendim Ayaz Yarim türküsüyle. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Vallahi soğuk bekleyişin o kadar güzel. Ya bizde her şeyin türküsü var, farkında mısınız? Yani aklınıza gelebilecek her şeyin türküsü yazılmış. Bazı türküler de soğuktur böyle. Ama içinde yanan bir ateş de taşır ya. Ayaz yârim de tam o hissi veriyor. Evet, dışarısı ayaz, içerisi ise kavuşamamanın, hasretin, beklemenin koru var. Of of, evet, Güler Duman hocam da bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Kara Bulut adlı çalışmasıyla Yüksel Baltacı bizlerle birlikte olacak. Merhaba, İzmit Kocaeli'den Melek. Bana Yüksel Baltacı'dan bir parça Kara Bulut özellikle eserini çalar mısınız? Teşekkürler şimdiden. Programınız çok güzel, bayılarak dinliyorum. Radyo dinlemeyi sizinle sevdim, bekliyor olacağım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizimle birlikte radyoyu seviyor olmanız da ayrıca bizi çok çok mutlu etti, gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman keyifli dinlemeler dileyelim sizlere, sonrası yine buralardayız.

biraz tarz dışı olacak ama olsun. Dinleyicilerimizden gelen istekler bu yönde olduğu zaman bizler de keyifli bir şekilde yayınlamayı özen gösteriyoruz. Merhabalar, Kocaeli'den Berfin, dostum ülke için Zakkum'dan Hatıran Yeter parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Beğenerek dinliyoruz sizi. Ses tonunuz çok güzel. Size dinlemek için saat 1'e işlerimizi yetiştiriyoruz demiş Berfin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Berfin. Tatlısınız gerçekten. O zaman hep birlikte bu eseri dinleyelim, olur mu? Saat 1'e işlerinizi yetiştirdiğiniz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Bu arada İrfan Bey de Selçuk Bazı'dan Ağla Yüreğim istemişti. Onu da yayınlamış olduk. Efendim, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Zakkum Hatıran Yeter, Berfin ve Ülke için gelsin. Tabii tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerin armağanı olsun.

0: Evet efendim, Ahuzar Sen Hiç Mi Bahar Görmedin eseri bizlerle birlikteydi. Bu arada İrfan Bey'in çok ısrarı üzerine bir Kubat Yar Yarası eserini buluşturalım efendim. Evet, Kubat'ın klasiklerinden bir tanesidir aslında bu. Yine karat nakarat dinleteceğim sizlere. Hadi bir dinleyin, sonrası dermanımızla devam edeceğiz.
1: Biliyorum, çok kırgınsın bana.

çok güzel değil mi ya? Vallahi dinlerken böyle bazı türküler birine iyi ki varsın diyemediğin Sena'nın yerine de söylenebiliyor. Dermanımsa tam da o teslimiye türkülerinden bir tanesi. Vallahi şifa gibi ya. Hani böyle insan hayatta tutunacak bir dal aradığı zamanlarda birinin varlığı her şeyin ilacı olur ya. İşte dinleyenlerin en çok hissettiği şey de bu bence. Umudu büyütüyor bu türkü.

Evet, bu kıymetli eseri de sizlerle buluşturmuş olduk. Çok da güzeldi açıkçası. Bakın sırada ne var? Nadire teyzemiz diyor ki, Esmer şekerim, senden Cankat Erdoğan'dan bir parça istiyorum. Canım arkadaşım, annene ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Gelsin bakalım. Şu an kalabalık bir şekilde oturuyorsunuz sevgili teyzem, muhasis teyzem. Hepinizi çokça öpüyorum. Çalan bütün eserleri ben sizlere armağan etmek istiyorum, kabul ederseniz. Sizi de çok seviyorum bu arada. İnşallah böyle mahalleye geldiğim zaman hepinizi ziyaret edeceğim. Gelsin bakalım Cankat Erdoğan'dan, yolun açık olan.

bu eser 14 yıl önce Hasan Ali abim Yalçın ve Volkan'la birlikte şöyle bir göl kenarında 3-4 arkadaşın oturup da keyiflendiği zamanlarda çekilen bir şeydir.

Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten insan dinleye dinleye bitiremiyor bu güzel türküleri. Şöyle güzel eserlerle devam edelim efendim yolculuğumuza. Mesajlarınıza bakalım. Selamlar, ben Resul İzmit Merkez'den. Benim için de güzel bir eser yayınlarsanız sevinirim Berna Hanım, arkasınız demiş. Çok teşekkürler Resul kardeşim. Allah razı olsun sizlerden de. Bu arada Metin Bey ulaşmış bizlere. Berna Hanım, bugün keyfiniz yerinde mi yazmış? Tabii ki de yerinde. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben Kocaeli'den Ülkü, tüm koşuşturmaların arasında sesinizle bizleri nasıl dinlendiriyorsunuz? Arkadaşım Belfin için Ahmet Kaya'dan Dostum parçasını istiyorum, yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle yazıyorum efendim Dostum eserini. Dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker her yanımız. Bir yanımız bahar bahçe. Şimdi dostluk böyle hayatın en gösterişsiz ama en kıymetli hediyesi değil mi sevgili Ülkü? Evet, aileyi seçemezsin, kaderi değiştiremezsin ama dostu seçersin. Ve insan kimi seçerse biraz da ona benzer. Dost dediğin en dağınık halini gördüğünde bile seni eksik saymayandır. Başarını alkışlarken sesi titremeyen, düşünce yanından çekilmeyendir. Bakın, gerçek dostluk çok kalabalık değildir. Böyle 3-5 kişidir belki ama ömrünün en zor gecesinde telefon açabildiğin o ilk isim bütün kalabalıklardan daha güçlüdür. Ne kurbağalar, öyle bir yerdeyim ki. Hani dostluk menfaatlik değildir, emektir. Aramazsan kopar, ilgilenmezsen solar ama emek verirsen yıllar geçse de ilk günkü sıcaklığında kurur. Çalkalanır suları. O yüzden bir çay masası, bazen uzun bir yol, bazen sessizce yan yana oturmak, bazen dertlerimizi böyle gözlerimizin içine bakarak anlatmak. Dostluk böyle büyük cümleler de istemiyor. Varlık istiyor, samimiyet istiyor. Çünkü hayatta herkes yanında olabilir ama herkes arkanda durmaz. Gerçek dost arkanda kollayandır. O yüzden bu güzel dostluğunuza armağan etmek isterim ben de bu kıymetli eseri. Gelsin bakalım Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum eseri. Sevgili Ülkü ve Berfin için gelsin.

Evet efendim, bir yanımız Bahar Bahçe. Böyle bu türküyü duyduğumda benim içim sarsılıyor. Hamit Kaya sadece bir dosta değil, hayata, yalnızlığa ve ihanete de özlemle sesleniyor bakın.

0: Biraz önce bir arkadaşıma dedim ki Ahmet Kaya işte dün akşam yani Türkiye'nin en popüler dizilerinden bir tanesinde Ahmet Kaya'nın bir eseri yayınlanmıştı, Kafamı Sıkar Giderim. İstersen sana onu armağan edebilirim dedim. O da yok dedi, başka bir şey istedi. Tam o sırada Yasemin Hanım mesaj atmış, diyor ki Berna Hanım diyor, uzak şehirde şöyle bir türkü çaldı, lütfen onu yayınlar mısınız? Gerçekten popüler kültürün önüne geçilmiyor, bakın çok samimi söylüyorum. En azından böyle güzel türkülerimizi bizlere hatırlatıyorlar. O zaman Ahmet Kaya'dan Kafama Sıkar Giderim türküsü sizlerle birlikte olsun. Bu arada şöyle bir mesaj da aldım. Aziz Bey'di sanırım, değil mi? Evet, merhaba Berna Hanım, yine çok güzel program. Türkülerle çalışmak o kadar güzel ki. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sizden Mustafa Özarslan'dan Havada Kar Var türküsünü rica edecektim.
1: Bu akşam...
0: Bu önceki mesajıymış, pardon. Merhaba Berna Hanım, yine muhteşem bir yayın. Sizleri dinleyerek çalışmak o kadar güzel ki her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın demiş. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, iyi ki varsınız siz de. İsviçre'ye de çok çok selamlar olsun. Evet, tek tuşla dünyanın her yerinden bizleri dinleyebilirsiniz. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz Radyo Çağdaş programını cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Sevgili Aziz Bey'i de ben bu güzel eseri armağan etmek istiyorum, kabul ederse. Gelsin bakalım tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine de.

artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim, hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden, gürültü

Yakar giderim, artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim.

Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

Ben kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim.

0: giderim.
1: Şimdi bazı türküler insanın en dipteki halini de anlatıyor bakın. Böyle en sert, en çıplak itiraflarından biri.
0: Yakar giderim.
1: Hani bize soruyorlar mı ya, seni bu hale kim getirdi? Neden bu hale düştün diye? Neden kafama sıkar giderim gibi büyük bir cümleyi kullanabiliyorsun diye? Demezler değil mi? Olduğu gibi bırakırlar bizi.
0: Etmem, üzülme. Kafama sıkar giderim.
1: Evet, Ahmet Kaya'yı saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Şimdi ise güzel bir Coşkun Tüz'ün çalışması bizlerle birlikte olsun. Umut Karakaş diyor ki, abla Coşkun Tüz'ünden ben olaydım, açar mısın Aygül Çakmağan olsun diye. Derman edelim. Bu arada sözü müziği de Coşkun'a ait olan kıymetli bir eseri de yayınlayalım efendim. Evet, dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız Radyo Çağdaş'ta. Buralarda saati 15'i gösterinceye dek.

Sevgili Coşkun'un o kıymetli sesinden ve sözümüzü de kendisine ait olan Ben Olaydım türküsünü sevgili Umut kardeşime, benim can dostum Gulem'e derman etmiş olduk. Bir eserimiz vardı Özgür Akdemir'den, dur Özgür Akdemir, Ayrı Ayrı, hatırlar mısın Gülecim? Eğer hatırlarsan bunu sana armağan etmek istiyorum. Çok seviyorum bu eseri, hadi hep birlikte dinleyelim sevgili Aygül Bey, kendime armağan ediyorum. Hepinize çokça keyifli dinlemeler.

0: karar.
1: Güzel bir türküdür bu Süphan'da. Mesut Bey izlemiş, bizlerden selamlar olsun kendisine de. Şöyle bir mesajlarımıza bakıyorum hemen. Canım dostum bilmez miyim? Ve bardan o kadar çok seviyorum ki canım dostum arkadaşım can içim demiş. Benden de sana, yani bize güzel bir sana güzel sevda demek eserini armağan etsem. Çok seviyorum seni çok. Dipnot. Sonrası da Umut yani can kardeşim için Gökhan Doğanay'dan. Güzel bir türkü istemiş. Bu eseri çalarsan çok mutlu olurum demiş. Tamamdır canımın içi. Sevgiler Gül Çakmak. Gulemi derman edeceğim şimdi, hiç merak etmeyin.
0: Dağının eteği, eteği gülleri.
1: Evet, Ahmet Kaya'dan Serda. Canım dostum Abdi Bulduk armağan edebilir miyim demiş. Tabii ki de Selahattin Bey, hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz.

0: Evet, Doğucan Yerlikaya Süpanda adlı eseri de armağan etmiş olduk Metin Bey'e de. Şöyle bir Selda eseri istenilmişti. Evet, Selahattin Bey'den Abdübuldu armağan olsun. Sonrası sana güzel Sevda demek ve Gökhan Doğanay'ın diğer eseriyle buralarda olacağız.
1: Bu has

eser benim hayatta en çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Benim bütün güzel hatıralarıma eşlik etmiş kıymetli bir eserdir. Benim güzel dostum sevgili Aygül de bunu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben dinleyicilerimden gelen aslında yorumlar da şu şekilde, bu türkü gerçekten insana huzur veriyor. Çünkü bazen aşk kavga değil, sakin bir omuz da bulmaktır. O sakinliklerin de türküleri vardır. İşte onlardan bir tanesi de Erdal Güney. Sana Güzel Sevda demek eseriydi. Evet efendim, şimdi ise Gökhan Doğanay, Asaletim Ali'dendir türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Sevgili Umut istemiş Gökhan Doğanay'dan. Asaletim Ali'dendir türküsünü hadi hep birlikte bir dinleyelim, sonrası buralardayız.

0: Gökhan.
1: Evet, Gökhan Doğan'ın yorumunu buluşturduk efendim sizlerle. Cesaretim Ali'dendir eserim. Efendim, güçlü kadın sessizce direnen kadındır aslında. Böyle her sabah yıkılmamış gibi uyanan, içindeki fırtınayı kimseye göstermeyen ama yoluna devam eden. Omuzunda hayat, kalbinde sevgi, gözlerinde cesaret taşıyan kadındır. Bakın, güçlü kadın bağırmak zorunda değildir, varlığı yeter. Düşürülmeye çalıştıkça köksalar, susturuldukça istemsizce bağırandır aslında. Çünkü gerçek güç inceliğini kaybetmeden ayakta kalabilmektir, değil mi? Bütün güçlü kadınlarımıza bu türküyü armağan etmek istiyorum. Ben hep şunu söylüyorum, bu dünya dönüyorsa kadınların görülmeyen emeklerinden dönüyordur. O kadınlardan bir tanesi de sevgili Cahide Omurca, şu anda bizleri dinlemekte. Hakikaten gördüğüm en güçlü kadınlardan bir tanesin canımın içi. Allah sana güç, kuvvet, sağlık nasip etsin inşallah. O gücünle kök sala sala uzun ömürler yaşa.
2: Ömrümüzü kör sevdaya harcadık.

Bu türkü üzerine aslında var ya, ansiklopedi ansiklopedi kelimeler dizilebilir. İnsanın derdini o kadar güzel ortaya koyuyor ki Kıvırcık Ali. 42 yaşında böyle geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Evet, ardında kocaman bir emek, kocaman bir sanat, yani yüzlerce türküler bıraktı. Yani onları sizlerle buluşturmak benim için bir onur şereftir. Tekrardan saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim Kıvırcık Ali'yi. Efendim, şimdi size güzel bir eserle daha baş başa bırakalım. Sonrası kapanışımız için buralarda olacağız. Merhaba Berna Hanım, sizleri gerçekten severek ve beğenerek dinliyoruz. Yolumuzda yoldaysanız türküler huzur buluyorum. Seçtiğiniz ve armağan ettiğiniz türküler ne güzel. Dubai Port güvenlik personelleri olarak kanal değiştirmiyoruz. Radyo Çağdaş'tayız. Bizler için Telli Kılıç'tan Sen Sivas'ı Seyre çalar mısınız? Nail, Mehmet, Cengiz, İrfan ve değerli kaptanımız Erkan Bey için demiş. Öncelikle sizlere kolaylıklar diliyorum ve teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinlediğiniz için. Çalan ben bütün eserleri sizlere armağan etmek isterim. Kıymetli Dubai Port güvenlik personelleri Nail, Mehmet, Cengiz, İrfan ve değerli kaptanları Erkan Bey için gelsin efendim. Şimdi Sen Sivas'ı seyret eserim. Sonrası kapanışımız için buralarda olacağız.

Selamlar Berna Hanım. Kuru Çeş Masiyan Pet Shop'tan Ercan ben. İyi yayınlar diliyorum. Zahmet olmazsa kapanış parçası türlü türlü olur mu? Mümkünse ve zahmet olmazsa demiş. Olur mu efendim, ne demek tabii ki. Ama ben şu anda sevgili Özgür Akdemir'i yayınlıyorum. Hemen sonrası sizin eserinizle kapanışımızı gerçekleştiririz o zaman. Sevgili Özgür Akdemir bizlerle birlikte, kıymetli arkadaşım, evet, Türk halk müziğinin gerçekten gelenekle böyle modern yorumu birleştiren nadir isimlerden bir tanesi. Zaten ben onun naif sesine hastayım, çok da seviyorum. Biraz önce de yayınladım ayrı ayrı eserini. Hatırlar mısınız, İbrahim Tatlıses'in Ayağında Kundura biraz arabesk vari söylüyordu ama Özgür onu o kadar güzel modernleştirip Türk halk müziği ezgisine çevirmiş ki. Yepyeni bir eser bizlerle birlikte. Bu arada İlker Sönmez, selamlar olsun size de. Bakın Özgür Akdemir'in kıymetli menajeri. Bazı insanlar sahnede değildir ama sahne arkasında da koca bir emek taşır. Sanat sadece sesle olmuyor bakın, organizasyonla, vizyonla, güvenle büyüyor. Bir de sanatçının arkasında sağlam bir duruş varsa da, yani o vizyon daha da

Bazen geçmişe gittik, bazen içimize baktık. Radyonun zaten en güzel yanı da bu değil mi arkadaşlar? Aynı anda binlerce kalbi aynı duyguda buluşturabiliyoruz. Evet, sizin mesajlarınız, selamlarınız, istekleriniz bu yayının gerçek sahibi. Mikrofonun diğer ucunda yalnız değilim, biliyorum, sizinle birlikteyim. Çağdaş Medya Grubu çatısı altında 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş yine ve aynı samimiyetle, aynı sıcaklıkta burada olacak yarın. Özellikle Çağdaş Kocaeli gazetemiz ve Çağdaş Sanat Akademimizle kültürü, sanatı ve sesi büyütmeye de devam ediyoruz. Evet efendim, ben Deniz Berna Uytun'un. Kalbinizi yormayın, sevdiklerinizi ertelemeyin, dostlukları da ihmal etmeyin. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Son olarak da türlü türlü eserini de yayınlayacağım, hiç merak etmeyin, ama en çok istenilen eserler arasında Özgür Akdemir, Ayağında Kondur eseri gelsin.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

olsa gerçek harfler olur. Uyandım, anladım ki sevgi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

inandık doktorlara. Öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize ver.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

gönlüm eylerim. Senden başka kisvi karım eylerim.

Bela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam. Garip

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de. Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi, yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Ce kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: En iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

0: Radyo Çağdaş.
1: Radyo Çağdaş.
0: Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi,
1: Türkülerin Merkezi
0: hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
2: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

zurna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime avanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağaçlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık, sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım dağınıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnımdan öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kervan'a gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

fırna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.